hani olur da birden aklına düşersem, gecenin hangi saati olursa olsun sesini esirgeme benden, olur mu? Ya da olur da hasretim düşerse yüreğine ansızın, hiç durma, hatta bana bile sorma. En hızlı adımlarla koş bana, sarı uzun uzun bırakma. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor.

0: 2000 dinliyor.
1: Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.

Radyo 2000.

96.6 Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var, kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı treni Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım.

ben randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12. Tanıtıcı reklam.

0: 2000.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
1: Reklam.
0: Radyo 2000.
3: Alem Radyo 2000.

0: basa söylüyoruz. Çünkü bu bir hayal ya da bir umut değil, bir gerçekten bahsediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 9 Ekim Cuma günü Baba Eski'de Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yani hızlı tren bölüm bölüm açılmaya devam ediyor. Tamamı açıldığı anda Trakya'da arazi fiyatları alıp başını gidecek. Şimdi işçi kardeşlerime, emekli kardeşlerime ya da geleceğe yatırım yapmak isteyip bir türlü cesareti olmayanlara sesleniyorum. Bakın, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Tamamı 599 bin lira. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi var. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Gelip görmek isteyenler, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gelip görebilirsiniz. Gelin bir çayımızı için tanışmış olalım. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Mahallenin başında tam 400 metrekare arazi. Silivri'nin hemen yanı başında Çorlu Ergene'de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ben bu yerleri görmek istiyorum diyenler, servislerde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları

tabağı dolaşıp borç para için kıvranmasınlar. Alın 20 bin lira taksitle 199 bin lira peşinatla, onlar da arazi sahibi olup geleceğe güvenle baksın. 0-212-925-1212 925-1212. Evet, arazinize gittiniz, mangalınızı yaktınız, çayınızı demlediniz, tuzunuz bitti, suyunuz bitti, ekmeğiniz bitti. Arabaya atlayıp kilometrelerce yol gitmek yok. Mahallenin hemen başında yürüyerek gideceksiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı alıp gene arazinizin başına gelebileceksiniz. Bağ bahçe yapabileceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza organik sebze meyve yetiştirebileceksiniz. İstanbul sınırlarında, Silivri'nin yanı başında. Gelin ücretsiz servisimizle görün. İçinize sinmezse almayın. İşte telefon numaramız. Kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

0: Yanıtıcı reklam.
1: Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.

niye böyle oldum ben bu sabah? Böyle sanki bir yere yetişemeyecekmişim gibi bir psikolojiye sahip oldum. Çayımı içeceğim, şarkıyı hazırlayacağım, paylaşım yapacağım. Bütün hazırlıklar tamam diyorum. Ama hangisinden başlayacağıma karar veremedim. Buyurun bakalım, böyle enteresan bir başlangıç oldu. Günaydın, günaydın canlarım benim. Ne yaptınız, ne ettiniz? Yine ayrı kaldık, yine kavuştuk, şükür kavuşturana. Burası Radyo 2000, Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Sabah 10 dedi mi zilimizi çalıyoruz. 1'e kadar burada 3 saat boyunca sizlerleyiz. Vallahi ben geldiğimde çoktan yerini almış olanlar var. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Tabii ya, biz bizeyiz. Geldim baktım ben yokum, keyfine bak. Nasıl olsa gelecekti Allah'ın izniyle. Nefes alıyorsa burada olacaktı. Buyursunlar bakalım. Bu arada şöyle hemen Çanakkale'ye bir selam ileteceğim. Çanakkale'de bizleri dinliyorlar. Sabah sabah ne kadar güzel. Trabi Park. Evet. Migros çalışanlarına selam. Sevgili Oğuz. Oğuz ve Saz arkadaşları. Onlar da şu anda hazır ve nazır bekliyorlar. Sait abicim günaydın. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Teşekkür ederim. Size de günaydınlar efendim. Günaydın. Bakacağız. Bakacağız. Durum neyi gösterecek? İstanbul, Marmara, Türkiye, dünya. Yapacağız bir şeyler. Bir de diyorlar ki sadece Yusuf Güney astral seyahatte. O bir beni görse. Bak bir anda Belçika'dayım. Yusuf Güney sen biraz geride kaldın.

Teşekkür ederim. Şimdi paylaşımımı da yaptım. Radyo2000.com.tr Instagram adresimizden beni görmeyeceksiniz ama stüdyoda başlangıç anlarımdan bir bölümü paylaşma ihtiyacı duydum bugün. Öyle bir göstereyim dedim. Siz daha yayına kulak vermeden ben öyle bir sürpriz yaptım. Buyursunlar bakalım. Yorumlarınızı, evet, daha doğrusu mesajlarınızı bu en son paylaşımın altındaki yorum bölümüne yazıyorsunuz. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz, mesajları buradan okuyacağım. En son paylaşım benim, zaten etiketi de göreceksiniz. Buraya yorum bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Selam, günaydın. Günaydın Metin abi, günaydın Metin abi. Metin abi, Allah'a şükür mesaiye başladık. Efet eksil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sizlere de armağan edeyim şarkılarımı. Evet, radyo2000.com.tr Instagram adresimiz, buradan paylaşım yaptım. En son paylaşım benim, stüdyoda göreceksiniz. Yaylaları paylaştım. Yaylalar, yaylalar. Buraya yorum bölümüne mesajlarınızı yazıyorsunuz. Tek bir ricamız var. Neydi? Burayı chat, sohbet sayfasına çevirmeyelim. Yazdık mı? Allah bereket versin. Vay abi, bunu da unuttum. Köydeki sarı kıza da mesaj gönderecektim. İşte şurada şu yapılacaktı. Abi öndekine söyle işte, bana biraz bakmasın. Cız. Radara takılırsınız. Sistem engeller. Neme lazım? Neme lazım?

buyursunlar bakalım. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. En son paylaşım benim. Ondan sonra yorum bölümüne mesajlarınızı yazacaksınız. Bir tane şarkı istiyorum, çalar mısınız? İyi yayınlar. İsimlerinizi yazın. Ben orada görünen isimleri böyle okumaya kalktığımda daha okumayı becerememiş insanlar gibi duyulabilirim. O yüzden günaydınlar. Yıldız Tabya, Ömer Teksil. Son ses dinlemedeyiz. Kolay gelsin. Yonca Teksil'den Yusuf. Bir tane şarkı istiyoruz. Çalarsan sevinirim. Sıradaki şarkı Zanko Teksil'e armağan olsun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ondan sonra bakalım şöyle. Selamlar. Saygılar Sultan Gazi'den Serkan. Evet. Kalyoncu. Bir tane şarkı istiyoruz. Eşime, çocuklarıma gelsin. Ne kadar güzel. Sevginiz daim olsun. Sabah sabah böyle şeyleri duymak güzel, hoşumuza gidiyor. Yani insanların birbirlerine güzel şeyler söylemesi herkesi mutlu eder, değil mi? Düşünsenize, sokakta gidiyorsunuz. Bakın, insan psikolojisi böyledir. Sokakta gittiğinizi düşünün. Bir kaldırımda yürüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Kafanızda hiçbir düşünce yok. Yani böyle nötr bir haldesiniz. Kaldırımda yürüyorsunuz, gidiyorsunuz. Küçük böyle sütten yeni ayrılmış bir yavru kedi. Onu gördünüz. Böyle zıpır zıpır o tarafa bu tarafa sıçrıyor. Sizi de gördü. Üstünüze doğru böyle paytak paytak koşarak geliyor. O anki ruh halinizi bir yaşayın bakalım. Bir düşünün. Surat asarım. Mutsuz olurum. Aman bu da nereden çıktı diyen kaç kişi bulabiliriz? Bulamayız değil mi? Ya. Bir de aynı şekilde düşünün. Gidiyorsunuz o kaldırımdan. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Yanınızdaki caddeden arabalar vızır vızır geçiyor. Sizin geçeceğiniz bölümde biraz çukurluk var. Oraya da bir çamurlu su dolmuş. Siz de o gün bir iş görüşmesine ya da özel bir gününüz. Öyle bir güzel kıyafetler giymişsiniz. Oradan karşıya geçmeniz gerekiyor. Caddede de geçme imkanınız yok. Selamun aleyküm. Sabah sabah sabah nasıl bir psikolojidir değil mi? İşte böyle beyninizi düşüncelerinizle yönlendirebiliyorsunuz. Ya yavru kediyi tercih ediyoruz.

Buyursunlar bakalım. Bu arada valla bir mesaj var. Bu mesaj beni böyle çok böyle bir niye utandırdı bilmiyorum ama Turan Akçakoç. Kral eyvallah. Başımın tacısın canım benim. Seviyorum Allah için. Ben de sizleri çok seviyorum. Bazen böyle öyle cümleler yazıyorsunuz, öyle şeyler söylüyorsunuz ki inanın diyorum acaba ben ne yaptım, niye böyle bir şey yaptım diye kendi kendimi sorguluyorum. Abi şu telefonlarla da bu aralar pek fazla haşır neşir olmaya başladık. Paylaşımlar şunlar bunlar. Allah çözeceğiz, bir şeyleri halledeceğiz, yapacağız. Buyursunlar bakalım. Bir iki tane daha mesaj okuyayım. Ondan sonrasında duydunuz zaten şarkıyı. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. Sıradaki şarkı Hacer ablaya armağan olsun. Günaydın abi, kolay gelsin. Herkese kazasız belasız hayırlı işler diliyorum. Bir tane şarkı da bizim için çalarsanız sevinirim. İsim yazmayınca ben de okumayacağım. Can abim günaydınlar. Esenler, Şahinler Tekstil'den herkese selamlar. Seni dört kulakla dinliyoruz. Başımın tacısın canım benim. Bütün herkese selamlar. Rojbaş, hemen bakalım. Yumak kumaş, Yamak kumaş tekstildeki kardeşime Ahmet ve Abdullah'a demiş. Eyvallah. Adıyaman Kahta'dan selamlar. Neymiş bu? Zanka tekstil çalışanlarına. Fırçayı da yedik sabah sabah. Ne oldu? Aramızda bir harfin bu kadar mı sorun olacak? Bu kadar mı? Bu kadar mı sorun olur ha? Güneşli Yiğit Tekstil. Kolay gelsin, iyi çalışmalar Suat. Bir şarkı rica ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. O kısma kadar güzeldi her şey. O kısma kadar her şey güzeldi. Bırak öyle kalsın. Bırak biraz dağınık kalsın.

0: sevebilsem.
1: Yine tekrara düştük. Kaçıncı kez oldu sevebilseydim? Değil mi? Böyle bir sayan bir kişinin olması lazım. Bazı şarkılarımız böyle. Şimdi dün programdan sonra bir araştırma yaptım. Bunu da paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir toplanın bakalım. Birkaç dakika bana kulak veriniz.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, parasının kıymetini bilenler, parasına para kazandırmak isteyenler. Şimdi biz konuşuyoruz. 18 Ekim'e kadar da sizlere muhteşem bir projeden bahsettik. Çorlu Ergene İğneler'de neredeyse yarım dönüm, tam 400 metrekare yer, 199 bin lirası peşin. Geri kalanı 20 ay boyunca 20 bin lira elden taksitle hiç artmayacak. Kur farkı, vade farkı vesaire şu bu olmayacak. Aynı taksitiniz, elden taksitle, senetle yer sahibi olacaksınız dedik. Ve biz özellikle tavsiyede bulunduk. Bakın, İstanbul'dan yer alamadınız, yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı Ergene İğneler. Mahallenin hemen yanı başındayız. Mahallenin başı İğneler Mahallesi. Sonrasında asfalt yol hemen yanımız. Ulaşım problemi katiyen yok. Karşımızda sanayi, komşularınız hazır. Ve gövde gösterisi yaptık. Tam 400 metrekare yer dedik. Bakın, hızlı tren projesini hep duyuyorsunuz, hep dinliyorsunuz. Ve 9 Ekim Cuma günü hızlı tren projesinin açılışı yapılacak inşallah. Bundan sonra seyredin olayı dedim ben sizlere. Dün programdan sonra bir araştırma yaptım. Bakıyorum böyle bu tarz yerlerle, işlerle uğraşan insanlara fiyatlarda güncelleme yapmaya başlamışlar. Evet, ben size dedim, hiçbir şeyde bu kadar fazla prim yapamazsınız, kazanamazsınız, paranızı değerlendiremezsiniz. Ben sizlere bu hızlı tren projesi yolcu almaya başlasın, ondan sonra kesinlikle buralar artacak, fiyatlar tavan yapacak dedim mi demedim mi dedim. Bakın, bir ay iki ay diyorduk. Bir anda 9 Ekim Cuma günü açılış kararı verildi. Ve şimdiden herkes ben mutlaka burada yer almalıyım diyor. Ki bakın, uzmanlar söylüyor. Pazara çıktığınızdan sebze meyve pahalı diyoruz. Ondan sonra tarımla alakalı sıkıntılarımız var diyoruz. Yine söylüyorum, 2030 yılına kadar alabildiğiniz kadar toprak alın, sahip olun buna. Şimdi 0-212-925-1212 0-212-925-1212 hemen ulaşın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim'e kadar bu fiyat geçerli. Bu hafta büyük bir ihtimalle burayı bitiririz. Yani bir dahaki hafta gideriz diye plan kuranlara söylüyorum. Planlarını buna göre ayarlayanlara söylüyorum. Bir dahaki hafta siz gelirsiniz, misafirimiz olursunuz ama burada yer kalır mı ona bir şey diyemem. O yüzden şimdi 0-212-925-1212 telefon numaramız. Hemen ulaşın. Kaç kişi gelecekseniz servisten yerinizi ayırtın, orada görün, orada karar verin. Yine söylüyorum, bakın, hızlı tren projesi açıldığı andan itibaren 1-2 ay içerisinde ölmez de sağ kalırsak şahit olacaksınız. Fiyatlar güncellenecek, zamlı fiyatlar sizlere sunulacak. Aynı yer, aynı yer, belki aynı metrekare, niye 200 bin lira, 300 bin lira, 100 bin lira, 50 bin lira, her neyse, niye zamlı alasınız? Niye zamlı alasınız? Buralar ileride kazanç kapısı. Bakın, Çorlu sanayi denilince rica ediyorum araştırın, artık İstanbul'da sanayi olayı bitirildi batıya doğru ve şu anda en pozitif nokta Çorlu ve çevresi. Bugün binlerce insan taşınıyor, binlerce insan oradan toprak sahibi oluyor. Siz de kaçırmayın. Siz de kaçırmayın. 199 bin lira peşin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Elden taksitle, senetle. 0-212-925-1212. Müsait olmayanlar da numaralarını bıraksınlar. Çünkü bu hafta büyük bir coşkuyla orayı bitireceğiz gibi geliyor. Ben size burayı satın alın demiyorum. Burayı kaçırmayın. Paranızın kıymetini bilin, burayı kaçırmayın. Bilgi almak

0: sizde yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
1: Radyo 2000. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.

şimdi şöyle bir ajanslardan gelen haberlere baktığımda program öncesi kalktığım zaman da haberleri takip ediyorum. Gelişmelerle beraber sizlere de ileteyim mutlaka ki birçoğunuzun da haberi vardır. Öncelikle geçmiş olsun ve maalesef ki bir kişi de hayatını kaybetmiş, başımın sağ olsun diyerek İstanbul Maltepe'de sabah saat 5.59 kamera kayıtlarındaki saate baktığımızda bu şekilde görünüyordu. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir bina ilk 3 katı sabaha karşı çöküyor. Kurtarma ekipleri enkaz altındaki 10 kişiyi kurtarırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdaki 3 kişinin de kurtarılması için ekipler yoğun bir çalışmayla mücadeleye devam ediyorlar. Evet, sabah 5.59 kamera kayıtlarındaki zaman böyle. Binanın ilk 3 katının bir anda çökmesi sonrasında çalışmalar devam ediyor. Maalesef ki bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bu arada binanın tamamen çökme riski de var. Ciddi anlamda inanılmaz hassas bir çalışmayla kurtarma işlemleri devam ediyor. Bu arada 13 dairede toplam 33 kişi yaşıyormuş. Şöyle hemen bir kişi hayatını kaybediyor. Evet. 3 kişinin daha aranıldığı söyleniliyor. Evet, şöyle bir bakalım. İnşallah onlar da sağ salim bir şekilde çıkarılır. Vallahi depremden maalesef ki bu görüntülere aşinayız. İstemiyoruz böyle olumsuz haberler duyalım. Geçmiş olsun diyelim. Vefat eden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet eylesin. Dualarımız onlarla olsun diyelim. Allah bir daha göstermesin, bir daha yaşatmasın. Bunu da şu andaki bilgiler, son toplananlar bu şekilde aktarayım istedim.

mikrofonu açmadan da konuşmaya çalışmak, ne bileyim. Bu arada Reva Tekstil, doğru mu? Reva. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ramazan ve Ömer kardeşler büyük bir ihtimalle bunlar. Ortak olsalar bile kardeşler, öyle söyleyelim. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Elif ilik düğmeden geldi efendim size. Hüseyin Bey'den sizlere kargo ücretini de ödedi. Merak etmeyin. Buyursunlar bakalım. Şimdi eski zamanlara bir gidelim mi? Özellikle Topkapı'nın Topkapı olduğu zamanları hatırlayanlar, bu otogarın ondan sonra bayağı cümbüşlü olduğu zamanlar. Bazı uyanıklar vardı. Böyle bir alengirli işler çevirirlerdi. Etrafında da onu böyle parlatmaya çalışan kişiler vardı. Abi bana 3 tane ver. Abi bunu nereden buldun, bu fiyata satıyorsun, bana 10 tane ver diye. Kalyana getirirlerdi milleti. Ondan sonra diğerleri de vay be işte bu insan 10 tane alıyorsa biz de alalım mantığında gidiyorlardı. Niye bunu söylüyorum? Maalesef ki yaşadığı sıkıntıdan, çektiği acıdan, sıkıntılı durumundan artık böyle kendinden geçip çare arayanların var. Ve bir insan çare aradığı zaman o insanın da en zayıf noktasının olduğu andır. Yani düşünsenize, bir insanın dişi ağrıyor. O dişinin ağrısından kurtulmak için saat de geçse, imkan da yoksa, amcaoğlu işte şöyle yap geçer, böyle yap geçer, ne kadar karşı da olsa bir süre sonra artık ona uyma zorunda hissediyor kendini o acıdan kurtulmak için. Niye bunu söylüyorum? Hindistan'da bir eyalette kendisini şifacı olarak tanıtan bir adam, engelli çocukları iyileştirme bahanesiyle yaklaşık 4 yıl boyunca ayaklarından tutup baş aşağı salladığı ortaya çıkmış. Ailelerinin çocuklarını haftada 2 kez bu kişiye götürdüğü, korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belirleniyor. Şüpheli de gözaltına alınmış ve adli işlem başlatılmış. Ya ne bileyim, bir şey diyemiyorum. Hani dinliyoruz, yargılamıyoruz, dinliyoruz, yorumlamıyoruz. Bazen var ya böyle yayında olduğum zaman ağzımdan bir şeyler çıkacak diye çok korkuyorum. Ben çok düz bir adamım. Vallahi bana dışarıda karşılaştığım zaman da diyorlar ya nasıl konuşuyorsan radyoda da öyle, ama bazen böyle ağzımın ucuna kadar geliyor bazı şeyler. Geri çekiyorum ondan sonra. Yapmayın, ne olur yapmayın. Teknoloji, bilim bu kadar ilerlemiş, bu kadar imkanlar var. İnsanlar artık organ nakline kadar bir şeyleri yapabiliyorlar. Yani görüyorsun, ya bir de tipi bir gör ya. Vallahi billahi bir de tipi bir gör ya. Ne diyeceksin? Allah akıl fikir versin hepimize.

0: Bunlar nasıl şarkılar? Şarkılar gönlünüzü fethetmeye devam ediyor. Ben de ruhunuzu şenlendireyim, bütçenizi bereketlendireyim. Böyle duyduğunuz bu fırsatı siz de mutlaka ki değerlendirin. Şimdi 18 Ekim'e kadar bir projeden bahsettik. Bu projeyi mutlaka ki görün, mutlaka ki buradan bir yer alın diye tavsiyede bulunduk. Vakit azalıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bazen böyle ani şoklar yaşayabiliyoruz değil mi? Duyduklarımıza, gördüklerimize inanamayabiliyoruz ama hareket etmek lazım. Bir yerden başlamak lazım. Ya Allah ya Bismillah demek lazım. Bakın ben ilk günkü gibi kararlıyım. Her proje bizim için önemli. Şimdi hem gövde gösterisi yapacağız hem de anlık kısa süreliğine nasıl paranız misli misli katlanır bunu paylaşacağız. Beni dinlerken benim pazar günü ücretsiz servisim var. Gelin misafirimiz olun, orada karar verin istiyoruz. Biz bizeyiz, biz bir aileyiz madem. 33 yıllık bir tecrübeyle, Radyo 2000 güvencesiyle seni bugün tam 400 metrekare toprak sahibi yapacağım. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Şimdi Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'ne götürüyorum. Özenle seçilmiş bir bölge. Neden? İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Konumdan biraz bahsedeyim sizlere. Ne istiyoruz? Hayatı devam ettirmek için para kazanmak istiyoruz. Karşımızda sanayi, günden güne büyüyen, fabrikaları açılan binlerce, on binlerce insanın çalıştıkları yerlerden bahsediyorum. Ulaşımından bahsedeyim. Hemen asfaltın yanı başındayız. Minibüsü, otobüsü, ulaşımı çok rahat. Mesafeden bahsedeyim. Komşularınız nerede? İğneler Mahallesi'nin hemen başındayız. Okulu, camisi, kasaba, her şeyi bu kadar yakın, komşularınız hazır. Ve burası 100, 200, 300 bırakın abi bunları. Olmuşken böyle tam olsun, en iyisi olsun ve yarım dönüme yakın tam 400 metrekare. Hayırlı uğurlu olsun. Burası 199 bin lira peşin. Diğer geriye kalan kısmını bankaya bulaştırmıyoruz, kredi çektirmiyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz. 20 bin lira elden taksitle 20 ay boyunca ödeyeceksin. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Vallahi borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyoruz. Biraz birikmişiniz var mı? 199 bin lira hazırlayabiliyor musunuz? Gel burayı kaçırma. Bak yine söylüyorum. Şimdi mahallemizde bir bakkal açılsa, bir mağaza açılsa çok değerlendi diyoruz değil mi? Şimdi burada yatırımcılar çok fazla dolandılar. Çok fazla parsel parsel yer aldılar. Neden? Hızlı tren projesi hayata geçtiği andan itibaren buraların fiyatları tavan yapacak dedik. Biz 1-2 ay bekliyorduk. 9 Ekim Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hızlı tren projesi start alıyor. Bu ne demek? Göreceksiniz 1-2 ay sonra. Ya Gökhan burayı bu fiyata söylüyordu da bunlar nasıl bu kadar arttı diyeceksiniz. Madem böyle bir imkan var, biz size gelin bu kadar uygun imkanla ilerisi çok kısa bir zaman sonrası muhteşem prim yapacak bir fırsatla sizlere tanıştıralım, buluşturalım. Buraların sahibi olun. Bir yerden başlayın, bir karar verin. Gideriz, yaparız, hallederiz. Aman bir dahaki sefere, bir dahaki sefere olmaz. Bak 18 Ekim'e kadar bu fırsatı sundum. 18 Ekim'den sonra ne sen benden bu fiyatı duyabilirsin, ne ben sana burayı böyle bu imkanlarla verebilirim. Şimdi fırsat gelir beklemez. Fırsat sana ille de gel demez. Sen biraz adım atacaksın, bir yerden başlayacaksın. Bak bir telefon kadar yakın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Ben gelip görmek istiyorum diyeceksin, bu kadar basit. Altına dövize yatırımı şunu bunu unut. Bak hızlı tren projesiyle beraber bir iki ay içerisinde buraların ne kadar fiyat olarak değiştiğini göreceksin. Kazanmak istiyorsan şimdiden hareket et, şimdiden yerini al, demedi deme. Kazanmak mı istiyorsun, çoluk çocuk ileride rahat mı etsin istiyorsun, bir gelecek garantisi mi olsun istiyorsun, kiracılık hayatı yaşamasın mı istiyorsun? 0-212-925-12-12 Şu anda ben şarkılarla seni baş başa bırakacağım, yerler bizim. Biz bizeyiz, seni pazar günü misafir etmek için telefonlara ben de bakacağım. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar, desinler ki şu zaman arayın. Evet, bakın fırsat treni gidiyor. Hızlı tren açılıyor ama fırsat treni kaçıyor gidiyor. Kazanmak da kaybetmek de senin elinde. 0-212-925-12-12 Gel gör şu an itibariyle, kararını ondan sonra ver istiyoruz ama bir adım at. 0-212-925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gelip göreceğiz demeniz yeterli. 925 12 12.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.
2: Radyo 2000.
3: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
4: Yağmur sonrası gözükmez.
3: Her zaman sizinle.
5: Gökhan'la Gökkuşağı.

buyursunuz. Evet, buyursunlar. Niye öyle bir olay oldu bilmiyorum. Hoş geldin Nebiye, sen de. Buyursunuz nedir ya? Buyursunlar efendim diyecektim. Hayırlı yayınlar. Sancaktepe'den Karslı Sabiha. Rica etsem bir tane şarkı da bizim için çalarsanız sevinirim. Bütün kadroya armağan edeceğiz. Günaydın abi. Hacer sıradaki şarkıyı Yörük Tencere Fabrikası'nda çalışan Hava ablaya, Pınar ablaya, bütün ekibe armağan edelim. Böyle ayrım yapmıyoruz. Bir tane şarkı, düet şarkı istiyoruz. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Siz isim yazmadığınız için ben de okuyamıyorum maalesef. Bu konuda merakı olanlara söyleyeyim. Günaydınlar, hayırlı yayınlar. Bir tane şarkı, Ferdi Tayfur şarkısı istiyoruz. Yaman Kumaş Tekstil. Söylerseniz seviniriz. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Aleykümselam. Severek dinliyoruz. Adıyaman'a selam olsun. Adıyaman'da bizleri dinliyorlar. Güvercin Tepe'den Maşuk sıradaki şarkıyı arkadaşım Dino'ya armağan ediyorum. Bizim için de bir tane şarkı çalarsanız seviniriz. Buyursunlar bakalım. Az çene bol müzik diyeceğiz. Evet, az çene bol müzik diyeceğiz. İyi yayınlar. Rica etsem bir tane şarkı da benim için çalarsanız sevinirim. Hemen bakalım. Mevlüt Koç. Hoş geldin abi. Buyur bakalım. Sana da armağan edelim. Biraz ritmi değiştirelim.

Sezen Aksu sevenler, bir Sezen Aksu yorumu güzel gider değil mi? Belki ani bir sürpriz olacak. Hemen bakalım. Nuri Güler, Recep kardeşimiz ve Nuri Güler şu anda bizleri büyük bir ihtimalle beraber dinliyorlar. Aziz Selvi Topu'na armağan edeceğiz. Ömer Güler'e armağan edeceğiz. Orhan Güler'e armağan edeceğiz. Bütün Güler ailesine armağan olsun. Recep. Allah gülen yüzünüzü hiçbir zaman eksik etmesin sizden. Hep gülün. Gülmeyi yakıştırdığım insanlara hep bunu söylüyorum. Yaşam Matbaası, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sizlere de armağan edeyim. Sevgili Serdar, sevgili Özcan abi, sevgili Kadir. Kime gidiyor şarkılar? Adnan Karakurt'a, Adnan abimize. Ondan sonra Kemal Reis'e ve Sinan Başkan'a armağan olacak. Evet, Kemal Başkan ve Sinan Reis'e armağan olacak. Hatları karıştırdık. Olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi şarkıya geçmeden önce şöyle bir anonsum var. Evet, ben de ekonomik bağımsızlığımı ilan etmek istiyorum. Ya da sektör değiştirmek istiyorum. Kendime güveniyorum. İnsanlarla ilişkilerim iyi. Radyo ekibinde bizimle beraber bu kadroda bulunmak isteyenler, reklam ve pazarlama departmanı için söylüyorum. Reklam ve pazarlama departmanı için sadece. Evet, ben de değişik bir sektörde, radyo ekibinde çalışmak istiyorum. Hayatımı, kazancımı bundan sonra böyle devam ettirmek istiyorum diyenler, kendime güveniyorum, insanlarla iletişimime güveniyorum diyenler, bizimle beraber radyo ekibinde, reklam pazarlama departmanında, evet, benim de bir yerim olsun diyenler, şimdi size bir telefon numarası vereceğim. Saat 1'de yayınımdan sonra bizzat benimle görüşeceksiniz. 0-212-432-3040 0-212-432-3040 bu numarayı kaydedin. Bir de benim yayınım bittikten sonra bizzat benimle görüşeceksiniz. Güçlü bir ekiple beraber yola devam edeceğiz. Aramızda olmak ister misiniz? Bizimle çalışmak ister misiniz? Reklam ve pazarlama departmanında, dediğim gibi, ben kendime güveniyorum arkadaş diyen kim varsa buyursun. 0-212-432-3040 432-3040 saat 1'den sonra bu numaradan ulaşabileceksiniz. Nuri abim, ver bakalım radyoya ses, ver radyoya ses, ver.

Evet, maalesef ki kısa bir süre öncesinde başlayan ve her geçen gün acaba nerede bir şey duyacağız diye tedirginlikle beklediğimiz olaylar var. Bunlardan bir tanesi de okullardaki yaşanılan bu yaralama olayları, okul saldırıları. Vallahi ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerekli merciler üzerine düşenleri yapıyorlar. Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı, çok ciddi çalışmalar var okullarda ve çevrelerinde. Ama şunu ben ailelerden özellikle rica ediyorum, anne babalardan. Bakın, her okulda sabahçısı ve öğlencisi, binlerce öğrenci var. Ve takdir edersiniz ki her birinin tek tek beden halini, ruh halini takip etmekte imkanı yok. Şimdi hayata devam ediyoruz, çalışıyoruz, akşam oluyor, eve geliyoruz vesaire. Bir şekilde hayat mücadelesi bizi de aile bağlarımızdan kopardı gibi görünüyor. Ben şunu rica ediyorum, bakın, en son bir öğrenci okulda zorbalandığını, arkadaşları tarafından işte böyle dışlandığını söyleyerek ifade vermiş. Nereye getireceğim? Yani benle aynı fikirde olan insanlar da var. Ya bu bir virüs haline geldi. Sanki bir anda bir bakıyorsunuz bir yerden patlak veriyor, devam ediyor böyle sonrasında. Anneler babalar, bakın yine söylüyorum, ben yine bir iddiada bulunuyorum. Bu bir örgütlenme, bu bir gerçekten bir yerlere çekme bu gençleri, Z kuşağını. Ne olur sizden rica ediyorum, çocuklarda bir farklılık görüyorsanız, oğlunuzda, kızınızda, özellikle ergen yaşlardaki dönemlerde çocuğunuzun normal hali, yaramazdır çocuğunuz, belki de çok usludur ama tabiatından biraz farklı geldiyse size, ne olur çocuğunuzu karşınıza alın, konuşun. Çocuğunuzun bir derdi, bir sıkıntısı var mı diye onu bir öğrenmeye çalışın. Zarf atın, dolaylı yollardan konuşun, onun kabına girmeye çalışın. Çünkü artık bundan böyle her anne baba da bu sorumluluğu sahiplenmek zorunda. Zaten bunu yapmamız gerekiyor. Bakın, güzel giydirmek, iyi bir eğitim verdirmek, güzel imkanlar sunmak değil, onların da ruhuna inmek lazım. Şunu kabul edelim artık, bizim zamanımızdaki gençliği bulamıyoruz. Yani bugün örfüyle, adetiyle, davranışlarıyla, ahlakıyla vesaire vesaire vesaire. Bunlar bizim zamanımızdaki gençler gibi değil. Biz öncelikle şunu kabul etmemiz lazım. Ya sen bizim çağa uymuyorsun. Senin bu halin ne? Bu tavırlar, bu konuşmalar, bu düşünceler sadece çocuğu bizden soyutlayıp bizden uzaklaşmasına, bizden gizli saklı bir dünya kurmasına sebep oluyor. Bunu kabul edelim abi artık ya. Biz büyüklerimize karşı yaptığımız şeyleri onlardan göremiyoruz. Teknoloji mi dersiniz, sosyal medya mı dersiniz, bir şekilde. Ama bugün bozulan, bugün kötüye giden, bugün istemediğimiz şeylerle karşılaştığımız kişiler, bunlar bizim evlatlarımız. Senin çocuğunun değilse komşunun çocuğu, akrabanın çocuğu, bunlar birileri, bizlerden birileri. Ya rica ediyorum, ne yapayım ben, çalışıyorum gece. Abi, bu çocuğu yetiştirmek, kıyafet almak, güzel maddi bir şeylere sahip olmasını sağlamak değil. Rica ediyorum, bakın, her anne baba imkanı kadar, her anne baba imkanı kadar, neden böyle söylüyorum? Çünkü kimse sizin kadar çocuğunuzu tanımaz. Çocuğunuzun psikolojisini takip edin. Çocuğunuzun yapabildiğiniz kadar psikoloğu olun. Bir derdi, bir sıkıntısı varsa onunla paylaşmaya çalışın. Ve en önemlisi de, bu sosyal medyada bir gruplaşma var abi, yani var bu. Ne şekilde giriyorlar, nasıl gizliyorlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum ama böyle bir olay var. Ve yine söylüyorum, annelerden babalardan ricam, biraz su olup çocuklarınızın kabına girin. Onların dünyasına girerek, onları onlar gibi düşünerek anlamaya çalışın. Ve hepimizin bu bir sorumluluğu, bunu da unutmayalım. İnşallah böyle şeylerle bir daha da karşılaşmayız. Bize büyük görevler düşüyor. Birinin de bunu hatırlatması, bunlara değinmesi lazım. Demeyin yani, aman çok konuşuyorsun, iki şarkı çal. Herkes, evet, herkes mutlaka ki üzerine düşeni yapacaktır. Vallahi konuşmasam rahatsız olurdum artık.

0: yavaş yavaş artık sonlara doğru ilerliyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Ben öncelikle evet doğruyu tercih edip doğru adım atanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim bize gösterdiğiniz ilgi alakaya. Burası Radyo 2000. Siz kazanacaksınız diyorsak evvel Allah'ın izniyle kazanacaksınız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi beni çok iyi dinleyin, sadece dinlemeyin ve bir an önce harekete geçin. 0-212-925-12-12 925-12-12 müsait olmayanlar da müsait oldukları zaman aranması için numaralarını bıraksınlar. Çünkü nereye gidiyoruz? Çorlu Ergen'e iğnelere gidiyoruz. Öncelikle ben size yeri bir anlatayım, sonra imkanları sunayım. Siz de gelecek hayali kuruyorsanız, özellikle İstanbul'da oturanlar, kiracılık nedir biliyoruz. Ya keşke biz de bir toprak sahibi olsaydık da ev sahibi olsaydık, çoluk çocuk en azından kiracılık hayatı görmeseydi diyenler. Bize gelip misafir olanlara soruyoruz, niye geldiniz diye. Ya çoluk çocuk ileride mağdur olmasın. Evet, anne babalar, geleceğini düşünen gençler, bugün gidip bankadan krediyle bir daire aldınız mı 3 daire parası ödüyorsunuz, neredeyse abartmıyorum. En kötü 2 daire parası, yani rüya üstü rüya. Toprak alacaksın, ev olacak, dükkan olacak. Peki nerede bu imkan Gökhan? Radyo 2000'de 33 yıllık bir tecrübeyle Çorlu Ergen'e iğneler, tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300 bırakın bunu. Tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız. Nasıl mı? 199 bin lira peşinatı getiriyorsunuz. Tapunuzu aldıktan sonra veriyorsunuz. Geri kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle senetle ödüyorsunuz. 20 bin lira. Ve bu taksit hiç artmayacak. Yani kur farkı, döviz bu kadar çıkmış, altın bu kadar inmiş, hiç önemli değil. 2 sene boyunca aynı taksidi ödeyeceksin ve hiç artmayacak. Bu da hayırlı olsun, hediyesi olsun bizden sizlere. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Şimdi Çorlu'yu böyle bir hayal edin. Ben size anlatırken. Burası sanayinin hızla geliştiği, büyüdüğü bir nokta. Niye? Çünkü sanayi artık bu tarafta. Karşımızda sanayi bölgesi. On binlerce insanın, gelecekte yüz binlerce insanın ekmek kapısı. Sizin niye burada bir yeriniz olmasın? 0-212-925-12-12. Servislerim ücretsiz, pazar günü 18 Ekim'e kadar bu fırsat geçerli. Gelip görmek istiyorum deyin. Komşuları hazır. İğneler Mahallesi'nin başındayız. Orada insanlar hayatlarına devam ediyor. Çocuklar okullarına gidiyor. İnsanlar işine gidiyor. Ulaşımı asfalt hemen yanı başımız. Arabanla, minibüsle, otobüsle rahatlıkla gelip gidebilme imkanım var. Burası hızlı tren durağına yakın. Bak 9 Ekim'de Cuma günü açılışı yapılıyor hızlı trenin. Bineceksin Halkalı'dan, 35 dakikada oradasın, artık uzak diye bir yer yok. Çevir etrafını, hafta sonu git pikniğini yap. Çoluğunla çocuğunla stressiz tertemiz havada mis gibi vaktini geçir. Al tapunu koy kenara, akmaz kokmaz değer kaybetmez. Bugün tapun senin gelecek garantin. Ve olmuşken en iyisi olsun dedik. Hep biz şunu istiyoruz ya, en iyisi olsun ama ucuz olsun. Bu oralarda bu fiyatı nasıl veriyorsunuz diye emlakçılar arıyor. Siz bırakın onları. Ben pazar günü seni de davet ediyorum. Eşinle, annenle, babanla, kiminle geleceksen, vallahi fırsat insanın karşısına bir kere çıkıyor veya birkaç kere çıkıyor, değerlendirebilirsen. Değerlendiremezsen de ileride keşke diyorsun, yapsaydık, etseydik diyorsun. Bugün klasik bir örnek veriyoruz. 199 bin liraya çocuğuna bir telefon hediye edebilirsin. Ya da gelirsin Radyo 2000'den 199 bin lira peşinatla 400 metrekare toprak sahibi olur. Bu tapuyu hediye edersin geleceğe. Karar senin, gelecek senin, çoluk çocuk senin, para senin. Yastık yorgan altında olmuyor. Bakın hızlı tren projesi hayata geçti. Cuma günü bindin, başladı mı yolculuk? Buraların fiyatları tavan yapacak. Altına, dövize, neye yatırım yaparsan yap, bu kadar kısa vadede sana bu kadar yüksek prim yaptırmaz. Bakın 2030 yılına kadar tarla, bağ, bahçe demeyin, alabildiğiniz kadar yer alın, bu kardeşinizin sesine kulak verin. Şimdi biz saatlerce konuşalım boş, siz gelin orada karar verin istiyorum. Bir yerden başlayın, bir adım atın. Evet, ben bugün kararlıyım. Her günkü inancımla ben burada konuşuyorsam sen de bugündeki bir adım atacağım. 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak, müsait olduğun zaman arasınlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12. Gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli. 925-12-12.

aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.

birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık

0: 30 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın

0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi beni çok iyi dinleyin, sadece dinlemeyin ve bir an önce harekete geçin. 0-212-925-12-12 925-12-12 müsait olmayanlar da müsait oldukları zaman aranması için numaralarını bıraksınlar. Çünkü nereye gidiyoruz? Çorlu Ergen'e iğnelere gidiyoruz. Öncelikle ben size yeri bir anlatayım, sonra imkanları sunayım. Siz de gelecek hayali kuruyorsanız, özellikle İstanbul'da oturanlar, kiracılık nedir biliyoruz. Ya keşke biz de bir toprak sahibi olsaydık da ev sahibi olsaydık, çoluk çocuk en azından kiracılık hayatı görmeseydi diyenler. Bize gelip misafir olanlara soruyoruz, niye geldiniz diye. Ya çoluk çocuk ileride mağdur olmasın. Evet, anne babalar, geleceğini düşünen gençler, bugün gidip bankadan krediyle bir daire aldınız mı 3 daire parası ödüyorsunuz, neredeyse abartmıyorum. En kötü 2 daire parası, yani rüya üstü rüya. Toprak alacaksın, ev olacak, dükkan olacak. Peki nerede bu imkan Gökhan? Radyo 2000'de 33 yıllık bir tecrübeyle Çorlu Ergen'e iğneler, tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300 bırakın bunu, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız. Nasıl mı? 199 bin lira peşinatı getiriyorsunuz, tapunuzu aldıktan sonra veriyorsunuz, geri kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle senetle ödüyorsunuz, 20 bin lira ve bu taksit hiç artmayacak. Yani kur farkı, döviz bu kadar çıkmış, altın bu kadar inmiş, hiç önemli değil. 2 sene boyunca aynı taksidi ödeyeceksin ve hiç artmayacak. Bu da hayırlı olsun, hediyesi olsun bizden sizlere. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Şimdi Çorlu'yu böyle bir hayal edin ben size anlatırken. Burası sanayinin hızla geliştiği, büyüdüğü bir nokta. Niye? Çünkü sanayi artık bu tarafta. Karşımızda sanayi bölgesi. On binlerce insanın, gelecekte yüz binlerce insanın ekmek kapısı. Sizin niye burada bir yeriniz olmasın? 0-212-925-12-12. Servislerim ücretsiz, pazar günü 18 Ekim'e kadar bu fırsat geçerli. Gelip görmek istiyorum deyin. Komşular hazır. İğneler Mahallesi'nin başındayız. Orada insanlar hayatlarına devam ediyor. Çocuklar okullarına gidiyor. İnsanlar işine gidiyor. Ulaşımı asfalt hemen yanı başımız. Arabanla, minibüsle, otobüsle rahatlıkla gelip gidebilme imkanım var. Burası hızlı tren durağına yakın. Bak 9 Ekim'de Cuma günü açılışı yapılıyor hızlı trenin. Bineceksin Halkalı'dan, 35 dakikada oradasın. Artık uzak diye bir yer yok. Çevir etrafını, hafta sonu git pikniğini yap. Çoluğunla çocuğunla stressiz, tertemiz havada mis gibi vaktini geçir. Al tapunu, koy kenara. Akmaz, kokmaz, değer kaybetmez. Bugün tapun senin gelecek garantin. Ve olmuşken en iyisi olsun dedik. Hep biz şunu istiyoruz ya. En iyisi olsun ama ucuz olsun. Buralarda bu fiyatı nasıl veriyorsunuz diye emlakçılar arıyor. Siz bırakın onları. Ben pazar günü seni de davet ediyorum. Eşinle, annenle, babanla, kiminle geleceksen, vallahi fırsat insanın karşısına bir kere çıkıyor veya birkaç kere çıkıyor, değerlendirebilirsen. Değerlendiremezsen de ileride keşke diyorsun, yapsaydık, etseydik diyorsun. Bugün klasik bir örnek veriyoruz. 199 bin liraya çocuğuna bir telefon hediye edebilirsin. Ya da gelirsin Radyo 2000'den 199 bin lira peşinatla 400 metrekare toprak sahibi olur, bu tapuyu hediye edersin geleceğe. Karar senin, gelecek senin, çoluk çocuk senin, para senin. Yastık yorgan altında olmuyor. Bakın hızlı tren projesi hayata geçti. Cuma günü bindin, başladı mı yolculuk? Buraların fiyatları tavan yapacak. Altına, dövize, neye yatırım yaparsan yap, bu kadar kısa vadede sana bu kadar yüksek prim yaptırmaz. Bakın 2030 yılına kadar tarla, bağ, bahçe demeyin, alabildiğiniz kadar yer alın, bu kardeşinizin sesine kulak verin. Şimdi biz saatlerce konuşalım boş, siz gelin orada karar verin istiyorum. Bir yerden başlayın, bir adım atın. Evet, ben bugün kararlıyım. Her günkü inancımla ben burada konuşuyorsam, sen de bugündeki bir adım atacağım. 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak, müsait olduğun zaman arasınlar.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 925-12-12. Gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli. 925-12-12. Alem.

0: Radyo 2000. Radyo 2000.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
0: Radyo 2000.
2: Hafta içi her gün Radyo 2000'de.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'den bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun. Yeni bir gündeyiz, Radyo 2000'deyiz. Selda ile sevgiye yolculukta istek saatindeyiz. 8-10-2026 Perşembe günündeyiz. Yine bir hafta sonuna bir adım günümüz kalmış. Efendim, Selda ile sevgiye yolculukta istek saati dedik ya, gönlünüzden geçen şarkılara yer veriyoruz. Önce arabeskin devleri Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses. Bunların en özel şarkıları, sonra da arabeskin kral ve kraliçelerinin en güzel şarkıları sizlerle olacak. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi Instagram sayfamız? Ben Selda Çalcı. Instagram sayfam da Selda Çalcı. Ayrıca radyomuzun resmi Instagram sayfası var. Radyo2000.com.tr. Önce takip ediyoruz, sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Ayrıca WhatsApp hattımız var. 0-540-606-2000 0-540-606-2000 Kalbi acıyanlar, gönlü yaralı olanlar, en sevdiklerine kırgın olanlar, gelin şarkılarla sancılarımızı, şarkılarla acılarımızı tüm dünyaya haykıralım. Sevdiklerimize ya da artık sevmediklerimize en özel mesajlarımızı yollayalım. Kalbiniz kırık olabilir, geçecek. Hiçbir şey elde edemediyseniz tecrübe kazandınız, kimin ne olduğunu öğrendiniz. Bunu unutmayın. Yalnız değilsiniz, sizinleyim ve varlığınızla gerçekten çok mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hoş geldiniz.

şarkıyı dinlerken hıçkıra hıçkıra ağlamak geldi içimden. Artık bu dünyada çocuk olmak belki de büyük olmaktan çok daha zor. Çocukların, hayvanların korunamadığı bir dünyada insanlığın varlığından şüphe ediyorum. Mesele insan olmak değil, insanlığı yürek.

bugün maalesef üzücü bir haberle güne başladık. Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan bir binada çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği binanın ilk 3 katında çökme olduğunu vurgulayarak ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Enkazdan 3'ü çocuk, 10 kişinin çıkarıldığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Başımız sağ olsun.

0: Bir Dünyadayız, Çocukları Koruyamadığımız Bir Dünyadayız dedim. Adını vermiyorum, diyor ki bir kardeşimiz, aslında eskiden de tüm bunlar vardı, sadece şimdi biraz fazla gündemde. 13 yaşındayken beni taciz edip ailene söylersen seni öldürürüm demek istemiş herhalde, orada bir karışıklık var diye baskı yapan ne pislikler gördüm ben. Korkudan susmak zorunda bırakıldım. Yani o yüzden diyor, şimdi çocuklarım bana yalan bile söyleseler onlara inanmayı tercih ederim. Ben zaten şuna kesinlikle inanıyorum. Bir kadın ya da bir çocuk tacize uğradığını kolay kolay söyleyemez. Söylediyse %99 doğrudur. %1 psikolojik sorunlara olan, içi kötülükle beslenmiş, yalan söyleyen birileri çıkabilir. Ama bir kadının ben tacize uğradım demesi çok zor. Gerçekten çok zor. Bugün şunu düşünüyorum, yani olağanca özgür bir kadınım, eşimle arkadaş gibiyim, evladım arkadaşım gibi, ama böyle bir şeyi eşinle paylaşmak ya da evladınla konuşmak pek kolay bir şey değil. Ve çok enteresan, evet bunu ben de keşfettim. Arkadaşlar arasında bir gün oturduk, bütün kızlar toplandık, sohbet ediyoruz. 10 kişiden 7-8 tanesi çocukluğunda ya da büyüklüğünde tacize uğramış. Bu kadar net. Yani işin garip tarafı, kimileri yakın akrabaları tarafından tacize uğruyor. Kimileri de ailesinde bir kişinin yakın arkadaşları tarafından. Korkunç bir şey. O yüzden ne yapmak lazım? Hiçbir şekilde çocuklarımız noktasında kimseye, ama kimseye güvenmemek lazım. Bu arada sevgili Hava gene coşmuş, bakalım ne diyor.
1: Merhaba Selda'm.
0: Merhaba canım.
1: Gümbür gümbür giriş yaptınız var ya, çok güzelsiniz.
0: Gerçekten mi?
1: Ama en çok ben seni seviyorum.
0: Biliyorum.
1: Ne Yeşim ne Gönül.
0: Ama Yeşim hiçbirisi daha fazla sevebilir.
1: Ne Gülcan.
0: Gülcan daha fazla sevemez.
1: Benim kadar
0: sevemez.
1: Seni sevemez.
0: Gerçekten.
1: Ben seni çok seviyorum ama gönülden çok seviyorum.
0: Gönül duydum.
1: Yürekten seviyorum seni.
0: Eyvallah.
1: Çiçeğim Selda'm.
0: Canım benim, teşekkür ederim.
1: TCR Moda Tekstil dinlemede.
0: Hey hey, sen kimsin diyor Gökhan.
1: Arkadaşlarıma, patronlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
0: Bir kere diyor, en çok ablamı ben seviyorum diyor Demirci Gökhan.

Oy oy kara üzümüm çıktı ne diyor biliyor musunuz? Tatlım sevgi dilde değil kalptedir. Kimin ne kadar sevdiğini ancak ne demiş oradan belli olur. Havacık demiş. Havacık diyen kim biliyor musun Gürcan? Yeşim de nereden çıktı ya? Havaya vermemek için uğraşıyorum bir de yok ben buradayım seviyorum demiş. Yeşimi de bırakın bir köşeye demiş Gülcan. Evet yaradan bilir demiş Emine kimin ne kadar çok sevdiğini. Eyvallah. Şimdi yüreğimizi yakıp kasıp kavurup sonra da gezip dolaşıp ben yapamadım ben sana geldim. Ben seni seviyorum. Geleyim mi? Onlara cevap. Demirci, al işte senlik bir şarkı. Muratçım, Müslüm Gürses dinlettim. Murat'ın muradı. Al bu şarkı da senin olsun. Kalbini çalan zalim.

Erter Altın Tekstil'de bizleri dinleyenler var. Sevgili Yeşim ve Zeynep, selamlar sevgiler. Zeynep ilk defa tekstil işine bugün adım atmış. Sanıyorum bugün aynı zamanda lisansını tamamlamaya çalışıyor. Doktora yapacak. Zeynep kaçacak, dikkat edin. Güzelliğim benim, Zeynep'im. Seda'nın kızıdır Zeynep. Kolay gelsin. Biraz çalış, çalış ki okumanın ne kadar kıymetli olduğunu anla. Sevgili Seda'nın güzelliği.

0: fırsatlarından birisi. Bakın, demedi demeyin, hızlı tren açılışı çok yakında.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tüm hatlarıyla hızlı tren açıldığı anda Trakya'da toprak fiyatları alıp başını gidecek. Size çok özel bir fırsattan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arazi her yerden alınmaz. Güven sorunu olanlar, ben yer almak istiyorum ama endişelerim var diyenler, acaba nasıl güvenebilirim diyenler. Bakın, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyoruz. Size çay, kahve, yemek ısmarlıyoruz. Sizi evinize kadar bırakıyoruz. Sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınızın önüne kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin yerlerimizi gezin, görün, kararı öyle verin. Almak zorunda değilsiniz. İşte size güvence. Tapunuzu ödeme yapmadan önce, tapunuz e-devlette üzerinizde çıkacak, ondan sonra ödeme yapacaksınız. İkinci bir güvence böyle sunuyoruz. 33 yıllık Radyo 2000 adıyla sesleniyoruz. Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene İğneler'de 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil. Tam 400 metrekare arazimiz var ve biz bunu 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle satışa sunuyoruz. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Tekrar ediyorum, almak zorunda değilsiniz. 0212 925 12 12, 925 12 12. Yaklaşık 33 yıldır sizlere hizmet veren ve bugüne kadar adından hep güvenle bahsedilen Radyo 2000 güvencesiyle siz de yer sahibi olmak istiyorsanız, bakın öyle dağın başında değil, mahallenin başında yürüyerek mahalleye kadar gidebileceğiniz, 250, 300, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare arazi, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, tamamı 599 bin lira, elden ödeme imkanıyla, kapıda ödeme kolaylığıyla siz de toprak sahibi olmak istiyorsanız acele edin. Hızlı tren açılmak üzere. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu yatırım uzmanları söylüyor. Ve ben soruyorum size, 199 bin peşinatla ne alabilirsiniz? Doları denediniz, kaybettiniz. Altın aldınız, zarar ettiniz. Borsa sürekli kaybetme riskiyle, korkuyla baş başa. Tüm bunlar yerine kaybetme ihtimali olmayan tek yatırım, eskidikçe değer kazanan tek yatırım, arazi sahibi olmak için ayda 20 bin lira taksitle yer sahibi olmak için hemen şimdi arayın. Servislerimizde yerinizi ayırtın. 0212 925 12 12 925 12 12.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

Radyo 2000. Şu anda Türkiye'nin saatleri ablamızı göstermekte. Selda ile Sevgiye Yolculuk.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Şimdi yıllar öncesi orta ikiye gidiyorum ve okumaktan sıkıldım. Anneme dedim ki ben okumayacağım. Annem dedi ki okuyacaksın, okumayacağım. İşte zorla gönderemezsin. Babam da zaten böyle çok memnun değil, okumamı istemiyor. Neden? Kız çocuğu okumaz, çalıştırılmaz. Böyle bir zihniyetle yetiştirilmiş. Annem dedi ki hayır dedi, okuyacaksın. Ha okumuyor mu, çalışacaksın o zaman. Ne iş yapacağız? Bizim üst mahalleye çorapçı açılmış. Gideceksin çorapçıda çalışacaksın. Baktım bütün arkadaşlar gidiyor çorapçıya. Dedim ben de gideceğim. Babama söyledim. Kıyamet koptu. Hayır dedi, çalışamazsın. Sadece okuma hakkı veriyorum sana. Tabii orta iki öğrencisiyim. 12-13 yaşlarındayım. Bir şekilde babamı günlerce yalvararak ikna ettim. İşe başladım. Neyse bismillah. Çorapları bir ütü şeyi var, böyle takıyorlar ona. Ondan sonra bir grup etiketliyor, bir grup çiftleştiriyor. Bana da etiket yapıştırma işini verdiler. Daha böyle 10 dakika 15 dakika olmadı, patron geldi, dedi ki çok yavaş çalışıyorsun. Ben hızlı bir şekilde yapmaya başladım. Nasıl hızlı yapıyorum biliyor musunuz? Abi bitmiyor, yenileri geliyor, bitmiyor, yenileri geliyor, çıldıracağım. Derken bir şekilde elimi yetiştirmeye başladım. Bir saat oldu. Patron geldi, bir baktı. Patron mu ustabaşı mı tam da bilmiyorum. Aa dedi, sen bunların hepsini ters yapıştırmışsın, etiketleri. Ne olacak? Sök dedi, yeniden yap. Ay dünya başıma yıkıldı. Dedim ki ben çalışmıyorum. Bir de ağlıyorum niye ağlıyorsam. Aldım hırkamı. Koşa koşa eve gittim. Dedim ki ben işi bıraktım. Ustabaşı kadın geldi kapıya. Anneme diyorum ki açma kapıyı, açma, ben çalışmayacağım. Kadın gitmiyor, ben çalışmayacağım. Ve tabii ki gitmedim. Şimdi Zeynep'inki de aynı durum. Mertel Altın Tekstil'de bizi dinleyen Zeynep ve Yeşim, selamlar yolluyoruz. Altın Triko Bahar Usta elemanları çok yoruyormuş. Elemanları çok yormasın. Özellikle Zeynep. Firar edecek, dikkat edin. Bak beni kaçırdılar, kaybettiler. Zeynep'i kaçırmayın.

Peki Selda Hanım, kızlardan da her şeyi yapıp bir yuvayı perişan eden akrabalar var. Benim gibi çokları vardır eminim. O kızın haftaya düğünü var. Rabbim huzur göstermesin. Güneşleri doğmasın. Ben neyin hasretini çekiyorsam o da çeksin. Kendi gibilerle sınanır inşallah. Anladığım kadarıyla eşine musallat olan bir kızdan bahsediyor. Kendi gibilerle sınanır inşallah demiş.

0: Bilal Tuğba için
1: istemiş. 6 Radyo 2000 Sevgiye Yolculuk.
0: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yoğun bakımda yatmakta olan Ali Rıza Karakuş için çok acele AB RH pozitif kana ihtiyaç var. Evet, yoğun bakımda yatmakta olan bir hasta için çok acele AB RH pozitif kana ihtiyaç var. İnsaniyet namına yardımlarınızı bekliyoruz. 0539 653 4904. AB RH pozitif kan sahipleri, insaniyet namına, evet, çok acele kana ihtiyaç var. Şu an yoğun bakımda olan bir hasta için 0539 653 4904. 0539 653 4904.

0: Melda ile Sevgiye Yolculuk.
1: Az önce cümlelere eşlik edemedim. Evet, yuva yıkan bazı kızlar da var. Evli insanlardan uzak durun. Ya da bazı adamlar var. Evlilerden

Halkalı Ege Ütü Paket aramızda, selamlarımızı yolluyoruz. Özen Ütü Paket bizimle. Çalışkan Dilek. MNA Tekstil'de çalışan Bedirhan'a özel bir selam var burada. Hayırlı işler Ceylan'dan Mahmut'a kurban istiyorum. Mahmut Yılmaz'a armağan olsun.

Rebel Tekstil Saliş aramızda Müjgan ve Leyla'ya armağan ediyor. Memo Car, Osmaniye Açık Cezaevinde yatan Aslan abim Mazlum Car'a kucak dolusu selamlar. İsmail Türüt'ten Adam Var türküsünü istiyorum. Zeytinburnu'ndan Hilalal, tekstilde çalışan tüm arkadaşlara Yozgatlı Dursun armağan etmiş. Azeri bir şarkı Aynaz için istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Eyvallah. Ayseven Hanım'a Yaren Karayel'den Dün Gece Penceremden Baktım istiyorum. Kübra Tekstil canım sevgilim efsanenin doğum gününü tebrik ediyorum demiş. Yılmaz Tekstil çalışanları Zeynep Atabey'e armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı demişler.

0: Oy oy, çok güzel mesajlar var. Birazdan mesajları aktaracağız ama çalışan kardeşlerimize, yıllardır bizi dinleyen, bize güvenen tüm işçilere, patronlara sesleniyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın, zaman fırsat zamanı. Şu anda elinde 3-5 birikim olup da onu yatırıma çevirmek isteyenler ya da param var ama ben yatırımımı yapmışım, ne olacak, ne gerek var diyenler, 199 bin peşinatla sizleri Ergene'de arazi sahibi yapıyoruz. Hem de Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında. Evet patronlar, sizlere sesleniyorum. Asfalt kenarı bir yeriniz olsun ister misiniz? Yıllar öncesi bizim büyüklerimiz cadde kenarı yerleri gürültü olur diye bırakmışlar. Ama şu anda cadde kenarı, asfalt kenarı yerlerin ne kadar değerli olduğunu bizim nesil biliyor. Öyleyse bakın, Çorlu Ergene İğneler'de tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle, tamamı 599 bin lira. Ayda 20 bin lira sabit taksitle, banka yok, kredi yok, faiz yok, komisyon yok. Elden taksit imkanı, kapıda ödeme kolaylığı. Üstelik ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Ben yer almak istiyorum ama güvenim yok diyenlere, bakın sizi kapınızdan alıyoruz, yerlerimizi gezdiriyoruz, ofisimizde çay, kahve, yemek ısmarlıyoruz, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Beğenmediniz, almak zorunda değilsiniz. Güvenmediniz, almak zorunda değilsiniz. Gelin tanışalım, beğenirseniz alırsınız, güvenirseniz alırsınız. İşte telefon numaramız 0212 925 1212. 925 1212. Hızlı tren açılışı çok yakında. Birçok bölgede hızlı tren açılışları, deneme seferleri başladı. Hızlı tren faaliyete geçtiği anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Gelin hızlı tren açılmadan siz de kenara güçlü bir yatırım yapın. Genç kızlar, genç delikanlılar, sevdiğiniz için ileride güzel şeyler sunmak isteyenler, onları kimseye muhtaç etmeden güçlü olmak isteyenler. Çeyiz hazırlamak eskide kaldı. Ayda 20 bin lira yatırım yapacaksınız. 199 bin peşinatla yarım dönüme yakın arazi alacaksınız. Yazın. İsterseniz çoluğu çocuğu toplayın, gidin piknik yapın, bağ bahçe yapın, kendi toprağınızda domates, biber, yeşillik yetiştirin. Kendi kıvırcıklarınızı kendi bahçenizden toplayın. Bu güzelliği yaşamak adına gelin ilk adımı atın. 33 yıllık Radyo 2000 güvencesiyle, bakın 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. İşte o zaman belki de hayallerinizdeki daireye kavuşacaksınız. Onun için ilk adımı atın. 0-212-925-1212. Kaderini değiştirmek senin elinde. Haydi harekete geç. 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
1: Radyo 2000. Sevgiye yolculuk.

Kadir kaşların benzer kömüre.

kadar anlamlı bir yazı okudum. Yara sahibinden başkasını acıtmaz. Sahip olduğun yarayı başkalarına anlatma. Kapaklı ince belli tekstilden Özgür Ahmet Kaya'dan Kara Yazı şarkısını istiyorum. Niyazi Çelebi Hozan Diyar'dan Seve çalar mısın? Yunus Emre abla kolay gelsin. İsmail Türüt gözümün ilk ağrısı lütfen teşekkür ederim. Hey hey orada mısınız, bizler de buradayız. Güney Türkistan'dan selamlar. Hopla gel şarkısını istiyoruz. Sezgin Turan. Sultan sen harikasın ya. Okan Tekstil'den Sultan ben. Nakış bölümündeki bütün arkadaşlarıma Kürtçe bir şarkı. Erdal Zeliha diyor ki Davut Güloğlu Nurcan'ım istiyorum. Habibullah Selda abla bizim ilçede adamlar bir iki kere evlenirler. Adam diyor ki bir kadın ev temizleyecek, bir kadın bana bakacak. Erkekler de yuva yıkıyor, kadınlar yetmiyor adamlara. Allah ıslah etsin onları. Yani törelerle, geleneklerle ya da bir şekilde olduğu yörenin kaderine uygun yaşayan kadınlara bir şey diyemiyorum. Ama gücü yetenler buna izin vermesin. Abla selamlar, iyi yayınlar. İsmail YK, 9 mevsim istiyorum. Yiğçan istemiş bunu. Yakut İbrahim Tatlıses istiyorum. Nadide Bektaşoğlu, selamlar sevgiler güzelim benim. Hamdan diyor ki Arapça müzik istiyorum. Polat Tekstil'den Furkan, singercimiz Devran abimiz için Kırmızı Balık şarkısını istiyoruz. Bu arada benim torun oldu ya, sabahları geliyor yanımıza. Bizim evde çocuk şarkıları. İllallah ettim illallah yani. 5 küçük ördek yavrusu varmış. Saklanmışlar. Annesi onları aramış. Vak vak vak. Hayatım müzik yani. Yağmur Tekstil olarak sizi dinliyoruz. Mehmet Aslan Taş. Bugün enerjisini bir türlü atamadı. Ona bir şeyler söyler misin? Biraz sussun demiş. Çalışan demir pas tutmaz. Konuşmak iyidir ya. Konuşsun. Esracığım diyor ki Leman'a der misin kendine gelsin, ayakta uyuyor. Canlandır onu güzelim sesinle, seni çok seviyoruz. Leman bu şarkı senin olsun. Perihan Şeker annem şarkısını istiyorum. Annemi kaybedeli 5 yıl oldu diyor. Yine de çocuklar, yine de çocuklar, umudumuzu kesmiyoruz. Güzel.

0: Ramo Ramo şarkısını istiyorum demiş Güvercin Tepe. H Demir Tekstil'de çalışan Baran Paşahan'a. Aslında güzel şarkı, yarın hatırlatırsan dinletirim. Bu arada radyoları başında bizleri dinleyen güzel insanlar, özellikle hanımlar, sizlere sesleniyorum. Kadınlar hareket başlasın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, havalar soğudu, soğumaya başladı. Kış geldi gelecek. Ev temizliği yapıyorsunuz ama halılarınız kirli. Halılarınızı hala kendiniz mi yıkıyorsunuz? Yok yok, bunu yapmayın. Bunu kendinize yapmayın. Arayın Selay halı yıkamayı. Evinizden halılarınızı alsın, misler gibi tertemiz yıkayıp evinize teslim etsin. Göz alıcı ışıltı, misler gibi parfüm kokusu buram buram evinize yayılsın. 431-10-10 0212 431-10-10. İstanbul Avrupa yakasına özel bir hizmet. Radyo 2000 fanları, özellikle sizlere sesleniyorum. Hallarınız yıkanacaksa acele edin, fiyatlar zamlanmadan. Fiyatlara hala zam yapılmadı. Hallarınızı yıkatmak için acele edin. Havalar soğuduğunda bu güzel günleri yaşayamayacaksınız ve halılarınız bu kadar mis gibi kuruyamayacak. O yüzden Selay Halı Yıkamayı arayın. Siz evinizi ışıl ışıl temizleyin. Selay Halı Yıkama'da sizin halılarınızı ışıl ışıl temizlesin. 0212-431-10-10 431-10-10.
1: Tanıtıcı reklam.

bulunduğu binanın 14. katından düştü, hayatını kaybetti. Babasına ve tüm sevenlerine Rabbim sabır versin, güç versin, başları sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tekrar ediyorum. Sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Sezen Taş maalesef Mersin'de hayata veda etti.

0: sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa.
1: Yaratıcılık.
0: Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim, gerçekten benim

sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Zaman zaman daire fiyatları, ama çoğu zaman arazi fiyatları, toprak fiyatları. Şimdi yükselme zamanı arazilerde. Bakın, hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Bu şu demek oluyor: İstanbul içi kadar yakın olacak. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0-212-925-1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar. Bugün milyon.

onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Bu şahane şarkıyla baş başa kalırken, bu şarkıdan sonra Radyasyon Kerem'le eğlenceli saatler başlıyor. Demek sünnet düğününe davet edildin sevgili Radyasyon.

0: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 900

0: Başlarına gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapsın. Yani, mahalle sarar olacak. Yani sizin mahalle gelmesin. Evet. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız.
1: Radyasyon Show.

Herkese selamlar efendim, hoş geldiniz. 8 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Abladan mikrofonu devraldık. 20'ye kadar buradayız efendim. Herkes hoş geldi. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz efendim. Bekliyoruz. 540-606-2000. Nihayet radyasyon Kerem'in saati geldi. Alemin kralı demişler. Estağfurullah efendim, ne demek? Alem bulsa kral sizsiniz. Eyvallah. Konu önerilerinde bulunun ya. Ya bak, birkaç tane gelmiş zaten, bakacağım onlara. Hani bir ekip atadık ya. Dedik ki bu ekip bana mesaj, haber falan yollasın. Onlardan bakalım. Eyvallah. Onların haberlerine de bakacağız. O arkadaşlarımıza da selam olsun. Seste var mı bir sıkıntı? Yok değil mi? Bakayım bir. Bir bakacağım bir saniye. Bir dakika. Yo yo, iyi iyi. Aslan gibi. Vallahi aslan gibi, yemin ederim. Kükresem yeridir ya. Şu şarkıya bir bakacağım. Doğru, tamam. O halde ne yapıyoruz? Mesajları gönderin, okuyalım.

Abi Instagram'da paylaşım yapmamışız. Dur yapayım. Şöyle yakışıklı kıyak bir fotoğraf. Karizma cool. Alemin kralı geldi. Aga bak beni çok gaza getiriyorsunuz. Yapmayın etmeyin kurban olduk bana. Yapmayın. Valla Besi'yi sormuşlar köpeğinin durumu nasıl diye. Valla şu anda çok iyi. Antibiyotikler çok güzel etki etti. Yani gıdıda abi bildiğiniz tenis topu büyüklüğünde bir şey vardı. Lenfler şişmiş. O kadar korktum ki akıllara zarar yani. Ve buna karşılık doktor antibiyotik verdi. Bizimki de var ya nasıl biliyor musun? Hani köpeğe hap yutturmak çok zordur ha. Ama bizimkisine hap bu. Bak sen iyi olacaksın deyip veriyorsun abi kendi yiyor. Doktor veteriner de şaşırdı. Allah Allah nasıl bir hayvan bu ya diyor. İnanılmaz bir şey diyor. Veriyorum böyle kulaklar geride böyle gözler pışık. Alıyor yiyor kerata. Biliyor ona şifa olduğunu büyük bir ihtimal. Yani yoksa böyle ağzını açıyorsun gırtlağa basıyorsun ilacı. Öyle gidiyor yutmak zorunda kalıyor. Bizimki söylediği ilaç deyince yiyor abi. Alıyor yiyor yani enteresan bir şey. Sağ olun efendim sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Ellerinizden öper artık. İyi iyi. O yönden keyfim yerinde Allah'ıma şükürler olsun. Yarın kontrolleri var. Yarın bir götüreyim de göstereyim. Öyle bir durum işte. Bak şimdi enteresan bir haber var. Bir futbolcu transferi kadar gündem olmadı başlığı altında. Henüz 14 yaşında ama 60 ülkeyi matematikte devirerek dünya birincisi olan bir kardeşimiz var. Haberi var onun. Şimdi bir tane sosyal medya hesabı Instagram'da bir hesap bu kardeşimizin haberini yapmış ama maalesef ki ismini yazmamış. Bir de eleştirmiş futbolcu kadar işte transferi işte gündeme gelmedi. İşte insanlar işte maça yenildikleri kadar efendime söyleyeyim buna ilgi göstermedi. İşte şöyle olmadı böyle olmadı diye çocuğun ismi yok. İsmi Doruk Sabuncuoğlu 60 ülkede yani 60 ülkenin matematik dehası çocuklar geliyor. Bizim Doruk bir çıkıyor abi. Dünya birincisi oluyor kardeşimi tebrik ederim. Vallahi haberini yapalım abi. Uluslararası Alman Matematik Olimpiyatı'nda birinci olmuş. Yani Almanya'da çok fazla yani o bölgelerde yani bunun yarışmasının yapıldığı yerde felaket derecede basında gündem oluyor. Çocuk yani Türkiye haricinde her yerde meşhur oldu. Onu söyleyeyim. Bu da şunu gösteriyor. Bizim ülkede bakın bu bir yetenektir. Bu zekadır, yetenektir. Bu çok ayrı bir şeydir. Ya herkes mesela matematik bugün okullarımızda korktuğumuz öğrencilerin korktuğu unsurlar. Anlamıyorum falan diyor. Aslında böyle bilmece gibi benim de matematiğim çok iyiydi. Sözel bölüm seçtim. Ya çünkü yeteneklerimin ileride bir para etmeyeceğini biliyordum. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Al işte çocuk bu memleketi temsil etmiş abi. Memleketimizi temsil etmiş 14 yaşında hiçbir yerde haberi yok. Bak hiçbir yerde o yüzden bizim ülkede böyle yetenekliysen falansan filansan harcanırsın abi. Bak net söyleyeyim sana. Harcanırsın. Yani başka bir ülke olsa ulan 60 tane ülkeyi benim ülkemin çocuğu devirdi diye çocuğa özel burs verirler. Çocuğu alırlar. Değil mi? Ya NASA alır NASA. NASA kapar bu çocuğu ya. Başka bir ülkede olsa uzay araştırmaları enstitüsü kapar bu çocuğu ya. Değerlendirir. Belki çocuk çok enteresan formüller çıkartacak. Değil mi ya? 14 yaşında ya. Ya ben mesela burada sorsam 8 kere 8'i bilemeyecek adam çok. Gülcan söyle 8 kere 8 kere. 16. Neyse abi böyle bir durum işte. Allah yani akıl fikir versin herkese ne diyeyim. Devam edeceğiz birazdan ayrılmayın.

0: abi çok yani aslında güldüğüm ama vallahi de billahi de hani gülünecek bir şey değil ama baba bunu esprili dille hani bana sunmuş. Kendisine teşekkür ediyorum. Bak şimdi olaya bak. Ben Sadık. O da bir şey mi demiş? Benim çocuğum karate'de Türkiye şampiyonu oldu. İtalya'da maçlar yaptı. Bizim belediye başkanı ödül olarak Seher Yıldızı atletlerinden tişört hediye etti demiş. Bak Seher Yıldızı ayrı bir şey ya. Kolay gelsin, saygılar diye de mesajını bana ulaştırmış değerli abimiz. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Yani dinliyor mu kardeşim bilmiyorum hakikaten. Senden rica ediyorum bunun kaydını alsana. Rica ediyorum bak. Vallahi billahi o kardeşime bir şey sunacağım. Belki söyleyeceğim bir şey. Onu böyle dünya şampiyonu falan yapar ya. Vallahi bir sporcu olarak söylüyorum. Bunu lütfen rica ediyorum değerli abicim oğluna dinlettir. Tamam dinliyorum demiş. Çocuk da dinliyorsa ne mutlu. Senin için tabii ki değerli kardeşim başarı çok önemli biliyorum. Babanın annenin gurur duyması emin ol ki sana verilebilecek veyahut da sana takılabilecek madalyadan daha değerli. Bunu da bil. Tabii ki ülkeyi temsilen bizim için çok değerli. Senin yarın öbür gün hani işte bana değerimde bir ödül verilmedi diye bu spora veyahut da başarılarına küsmeyeceğini biliyorum. Allah nasip ederse inşallah Avrupa şampiyonluğu, inşallah dünya şampiyonluğu elde edersin. Ülkemizi bu şekilde bütün dünyaya duyurursun. Ne verdiklerine sen aldırış etme. Senin ciddi anlamda çok başarılı olabileceğine inanan her şeyden önemlisi hem annen var hem babam var hem de bir tane de Kerem abim var, bunu sakın unutma kardeşim. Selam olsun, aferin sana, seni alnından öpüyorum kardeşim. Vallahi billahi seni alnından öpüyorum, güzel kardeşime de selam olsun. Şimdi dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir tanıtımımız var.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Kısaca anlatalım eyvallah. Aziz eyvallah tamam, o mesajınıza cevap vereceğim, merak etme Aziz abicim, bekle tamam mı, onu da halledeceğiz. Şimdi dostlar dev bir kampanya yaptık, bakın lütfen çok iyi dinleyin. Ekonomik yönden sıkıntılı olduğunuzun bilincindeyim, aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum, yemin ediyorum size. Yayına gelmeden önce yaşayan ölü, yayında böyle canlı kıpır kıpır bir adam. Sektörler durdu, bunun farkındayım. Benim hani babadan yana bir yatırımım yok. Babamın sağlığı benim için en büyük yatırım. Ama insan arıyor. Aramıyor değil. Şimdi dededen babaya kalacak ki baba da hani üstüne katıp katıp evladına bırakacak. Artık bu tekerleme oldu benim dilimde. Ama bugün hani zor duruma düştüğün an itibariyle sana bankada yardım etmiyor. Etrafında sana yardım edecek insanlar da biliyorum ki senin durumunda. Aynı şeyi ben de yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Şimdi güzel abim, güzel kardeşim, zamanında yatırım yapsaydınız ki ben de dahil, bugün bu sıkıntıyı yaşamazdık. Eğer ki imkanınız varsa, eğer ki elinizde hani belli bir miktar bir birikim varsa, bunu altına veya da dolara yatırmak yerine, çünkü onlar şu anda zirvede, daha ne kadar zirvede olabilirler ki sana kazandırabilme amaçlı, toprağa yatır kardeşim. Bugün kolundaki bilezikler sana sadece o anı kurtarır. Ama sana bir araba hem anı kurtarıp hem de araba almaz, hem de evlatlarına, ailene bakmaz. Sadece anı kurtarır. Sıkıntını o anlık giderir. Ama toprak öyle değil. Bakın 5 sene öncesinde, 6 sene öncesinde 5000 liraya biz arazi verdik. Şu anda o araziler 5000'e verdik. Şu anda o araziler milyonluk. 4 sene öncesinde 60.000'e yine taksitle arazi verdik. Adam 6 milyona sattı. Sıkıntısını da çözdü. Büyük bir ihtimal arabasını da çekti. İş yerine de malını aldı. O para ailesine de kaldı. Hatta bak, hatta diyorum, o 60 bin liraya aldı ya, bunları çözdü ya, gelip bu araziden dahi alabilir adam. O olaya bakar mısın? Bir de yatırım yapıyorsun. İşte zamanında vermiş olduğumuz imkanlardan faydalansaydınız bugün sıkıntı yaşamazdınız. Şimdi geldik bugüne. Geçmişi unutalım. yarın öbür gün sıkıntı yaşamamak amaçlı, bugünkü yaşadığınız sıkıntıları yaşamamak amaçlı bugün bu yatırımı yapın. Pazar günü kampanya bitiyor. 199 bin peşinatla size toprak veriyoruz. Çorlu Ergene İğneler'de İstanbul'un arka bahçesi, hızlı trenle 30 dakika mahallenin tam karşısında, neredeyse yarım dönüm, tam 400 metrekare kardeş. Yolun hemen dibinde, merkezi konumda, kaçırmamanız gereken bir fırsat. 199 bin peşinatla bu toprak senin. Hemen tapunu veriyoruz. Geri kalan kısmı 20 ay vade. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisiyle bankaya sizleri bulaştırmadan elden ödeme seçeneğiyle. Aylık sadece 20 bin lira. 20 kere 20 bin ödüyorsun. Yarın öbür gün sıkıntı yaşamamak adına, yarın öbür gün çocukların rahat etsin diye, ailen rahat etsin diye bu imkanı değerlendir. Şimdi ben numarayı veriyorum. Çağrı bırakın yeterli. 0212 925 12 12'ye çağrınızı bırakıyorsunuz. 212 alan kodu, 925 12 12. Bu fırsatı değerlendirin. Servislerde yerinizi ayırttırın. Kaç kişi geliyorsunuz? 3 kişi mi? Tamam. 3 kişilik VIP servis hazır kardeşim. 0212 925 12 12'ye çağrınızı bırakıyorsunuz. Çağrı bıraktın diye illa alacaksın diye bir kaydı yok kardeşim. Serviste sadece yerini ayırttırıyorsun veyahut da yerinizi. Gel gör. Ha, almadım mı? Olabilir. Aynı memnuniyetle geri getirip bırakıyoruz. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 12 12. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Sivrisinek'le Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden efendim. 546-206-2000 WhatsApp'tan mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Eyvallah. Valla dostum şöyle söyleyeyim. Bir tane arkadaş Azeri şarkısı çaldım diye felaket derecede giydirmiş bana. Yani buradan söylesem çok ayıp olur. Yani bir istek vardı, onu çaldım. Yani bu senin o şekilde düşünebilirsin. Yani valla ben buna çok sağlam cevap veririm sana ama yani insanlar alınır, o yüzden gerek yok. Neyse abi, en güzeli mesaj okumamak ya. Vallahi billahi yemin ediyorum. Vallahi en güzeli mesaj okumamak. Ya insanlar, ya baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu abimize sesleniyorum. Dur yazayım ha, dinliyor musun diye. Dinliyor musun yayını? İnşallah yazar. Yani dinliyordur büyük bir ihtimal. Ya ülkeye mesela kullandığın WhatsApp Yahudi malı değil mi? Bir düşün bakalım, WhatsApp'ı kullanıyorsun. Kullandığın telefonlar, yani bunların Ar-Ge merkezleri şeyde, İsrail'de değil mi? Kullandığın telefondan bahsediyorum. Eyvallah. Yani bunun Ar-Ge merkezi şeyde değil, değil mi? Yani İsrail'de değil. Hiç araştırmadın tabii ki bunu. Yani bunlar niye bizim ülkeye geliyor? Hiç düşündün mü? Sana bununla alakalı var ya 5000 tane örnek verebilirim. Ama anlatamıyorsun adamlara ya. Valla. Aslında bak, bir tanesi yazmış. Abi niye herkes senden nefret ediyor diye mesaj yaz. Aslında bu nefret değil. Bu benle alakalı bir şey değil. Yani ben mesela Azeri şarkısı çaldım. Şarkıya giydirmiş arkadaş. Yani o yüzden bu benden nefret etme muhabbeti değil. Ben öyle düşünmüyorum. Yani ve sevmeyen adam dinlemez zaten, öyle söyleyeyim. Fikirler bazen uymuyor, kendi uymayan fikrini kabul ettirmeye çalışıyor adam. Yani mesele bu, benden nefret ediyor vesaire. Ya yani mesela senden nefret eden insanla muhatap olur musun? Veyahut da ciddi anlamda nefret ettiğin, hiç sevmediğin bir adamı dinler misin? Dinliyorsan o zaman ciddi anlamda senin bir zihin problemin var. Bu nefret muhabbeti değil yani, bu başka bir şey. Yani zeka baskılamaya çalışıyorlar aslında, mesele bu. Ama olamıyor. Olur. Bunlar olağan şeyler. Yani bugün sosyal medyada yayın yap, sektörün hangi sektör olursa olsun mutlaka saldırıyorlar. Yani bugün radyoda yayın yap, yani yaptığın format ne olursa olsun saldırıyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Bunlar olabilecek işler. Yok efendim, ben kimseye aldırmıyorum da. Şimdi bir sürü Azeri dinleyenimiz var. Yani bir sürü Azeri dinleyenimiz var. Alınganlık darılganlık göstermesin hiç kimse. He. Sakın. Ona göre. Yani burada mesela Kürtçe şarkılar da çalınıyor. Doğru mu? Çalınıyor. Yani. Enteresan. Geçen bir Arapça çalmadım, ona kızdı dinleyen. Yani enteresan. Neyse, devam edeceğiz dostlar ya. Vallahi şey yapalım. Nedir onun adı? Güzel şarkılar gelsin. Sonrasına kaldığımız yerden devam edelim. Tamam mı dostlar?

Devam ediyoruz. 19.05 Türkiye'nin saatleri. Abi değişik değişik haberler var. El Nino geliyor falan demişler. Bakalım bir. El Nino bildiğimiz kasırga olan, yani tüm dünya 2027 baharına kadar etkisinde kalacak. Şimdiye kadarki en güçlü El Nino geliyor. Abi hep felaket haberleri hep ya. Vallahi bıktık usandık. Yani bizim kendi ekonomik felaketimiz yetmiyormuş gibi. Birileri bir de termometreyle oynuyorlar. Asıl canımı o sıkıyor ya. Dünyanın farklı bölgelerinde hava sıcaklıklarının ve yağış düzenini etkileyen El Nino güçlenmeye devam ediyor. Bilim insanları bu yılki olayın şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü El Nino örneklerinden biri olabileceği konusunda uyarıyor. Aralık ayında zirve yapması beklenen hava olayı 2027'nin ilk aylarına kadar etkisini sürdürebilir demişler. Tamam da bu mu, ne olacak merak ediyorum. Çünkü bizi bizden başka düşünen yok ya. Nasıl önlem almamız gerekiyor El Nino'ya karşı? Dünya Meteoroloji Örgütü VMO, neyse adı her neyse işte, böyle İngilizce terim olarak söyleyeyim dedim, batırdım, özür dilerim, hakkınızı helal edin. Son tahminlerine göre El Nino'nun etkisinin önümüzdeki aylarda daha güçlü güçlenmesi bekleniyormuş. Kurum El Nino'nun Şubat ayına kadar devam etme ihtimalinin neredeyse %100 olduğunu belirtmiş. Sıcaklık mı yükseliyor? Öyle El Nino'ya kurban olurum ben. Yani ısı yükselecekse doğalgaz yakmayacaksınız, doğru mu? Doğalgaz yakmazsanız fatura bir kere kıvrılarak gelmeyecek, harika olur. Biz buna mutlu oluruz. Değil mi? Bak diyor ki aşırı derecede sıcaklık olacak diyor. Tamam, Şubat ayına kadar sıcak olsun ama sıkıntı yok. Ama bunun yanı sıra kuraklık ve sel olacak diyor. El Nino böyle bir ihtimal vermiş. Vallahi kuraklığı kaç kişi düşünüyor aranızda? Ben düşünenlerdenim. Hakikaten öyle bir olay. Ama kaç kişi düşünüyor aranızda? Düşünelim yani. Bazı arkadaşlar bir dönem şey demişti. Kuraklık var, sifon çekmeyin falan. Vallahi öyle demişlerdi ya. Kuraklık arttı, sifon çekmeyin, yeter artık. Hakikaten ona oha dedim yani. Ne yapacağız peki baba? Ne yapacağız? Hani şey vardı ya bir ara Instagram'da. Nereye yapacak bu adamlar? Onun gibi oldu. Hep felaket haberi. Dikkat ederseniz hep felaket haberi abi. Bir tane böyle içimizi dışımızı açacak. Yani hakikaten vay be, demek ki böyleymiş. Bak artık güzel şeyler göreceğiz, güzel haberler duyacağız tarzında herhangi bir şey yok abi. Hep felaket haberi. Bir dönem hatırlarsanız bu kıyamet alametleri falan filan, böyle bunları birleştirip işte o alametler tutmayınca işte Maya takvimlerini falan ön plana çıkarmışlardı. Hatta memlekete Tom Cruise gelmişti. İşte Madonna falan filan geldi, hatırlıyor musunuz? İzmir'in Şirince ilçesinden bahsediyorum. Bütün dünya sular altında kalacak. Sadece Şirince sular altında kalmayacak. Şirince'den böyle gemi gelecek. Şey demişlerdi. Hazreti İsa gelecek. Gemiyle bizleri alıp götürecek demişlerdi. İnanan o kadar çok kişi oldu. O kadar çok kişi oldu ki hatırlayın o dönemi. Bir sürü ünlü falan gelmişti. Şirince ilçesi coşmuştu. Yani oradaki mesela esnaf şey diyordur. Böyle kıyamete can kurban. Tom Cruise bile geldi. Şirince'de bir güzel yer. Bir güzel yer, bir güzel yer. Akıllara zarar. Mutlaka Şirince'ye gidin abi. Ya millet gemide yer kalmaz diye şişme botla geziyordu ya. Şaka yapmıyorum. Yani hiç hayatında tsunami görmemiş bir adam şişme botla geziyor ya. Röportaj yaptılar, dediler ki işte ne düşünüyorsunuz falan. Adam mutlu, kıyamet kopacak işte, sular altında kalacak. Belki gemide yer kalmaz, biz hanımla burada bot şişirdik. Terbiyesiz herife bak ya, inanılmaz bir şey değil mi? Terbiyesizlik ya, inanılmaz, kıyametten botla kaçıyor. Düşünmüyor yani, tsunami olacak, efendime söyleyeyim, ağaçlar falan devrilecek, hiç aklına gelmiyor. Bir tane dal girer botu patlatır. Yani hiç düşünmüyor adam. Değişik işler işte. Allah akıl fikir versin, ne diyelim efendim. İnşallah yani her şey bizim için, El Nino bile bizim için hayırlı olur inşallah. Devam edeceğiz.

0: Radyasyon Show.
1: Paranız var, şirketiniz var, hep bir yerin dibine bak. Bu da insan hayatında önemli mi? Hadi. Bırak yapsın, bu da yapılmazsa. Gitse pasta yerde yapılsa.

Bak diyor ki tütünle aynı kanserojen grubunda yer alıyor. Çoğu kişinin severek tükettiği 5 ürün demişler. Ulan 250 gram yemek zevkimiz vardı, onu da mahvettiler ya. MyNet habere göre, bu haberin mutlaka içeriğini söylemem lazım, daha doğrusu kaynağını. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, işlenmiş etleri insanlar için kanserojen olarak tanımlanan grup 1'de değerlendiriyor. Eyvah! Birinci grupta değerlendiriyormuş. Araştırmalar düzenli ve yüksek miktarda tüketimin oluşturabileceği riski ön plana çıkarmış. Buna göre her gün 50 gram işlenmiş et tüketimi, ne demiş burada, kolorektal kanser riskinde yaklaşık %18'lik artışa sebep veriyor. Peki günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz hangi ürünler bu kategoriye giriyor demişler. Arkadaşlar, bir salam giriyormuş, jambon giriyormuş, eyvallah. Başka, tamam, salam, jambon, sosis aynı şekilde. Konserve ve kürlenmiş etler bu grup içerisindeymiş. Ya çok ilginç ya. En sevdiğim şey ama kokoreç değil bak. Kokoreç değil baba. Şimdi kokoreçi seven var, sevmeyen var. Sevmeyen de niye sevmiyor biliyor musun? Yerinde yemiyor kokoreçi. Kokoreç yani vedalı iftarımız. Yani onu niye söylemedim biliyor musun? Söyleyemedim daha doğrusu. Ağzım sulandı o yüzden. Of. Of, karnımda bir acıktı, akıllara zarar. Bu konuşmak var ya, yemin ederim felaket karın acıktırıyor, mideyi çalıştırıyor. Şimdi böyle sosisliyi de çok seviyorum ben bu arada. Mesela ıslak hamburger delisiyim. Bakırköy'de bir yer var, ismini söylemeyeceğim. O kadar reklam için gittim geldim, reklam vermediler. Vallahi de billahi 20 tane ıslak hamburger olsun yerim. Şu anda 6 3 çeyrek kokoreç yerim. 6 tane. 7.'si o ayı derler. O yani 6 tane yerim yani. Vallahi bir oturuşta 6 tane 3 çeyrek kokoreçi gömerim, ama kokoreç de kokoreç olacak. Yani öyle her yerden kokoreç yenmez. Kokoreç, o kadar kokoreçi anlatan. Bakın ben şu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bizim mesela radyocular bazı dönemler böyle kokoreççi falan filan açmışlardır. Birçoğu bak. Birçoğu. Yani mesela radyoculuk sektörüyle alakalı ikincil sektör olarak benim tanıdığım mesela 10 kişiden 9 tanesi açtı abi. Neden sürdüremediklerini söyleyeyim size. Çünkü ben gibi kokoreçi anlatamaz kimse. Açabilirsin, param vardır açabilirsin, eyvallah. Bak bir şeye parayla satın alabilirsin, tamam kabul ediyorum. Ama onu ticareten sunabilmek amaçlı mutlaka bir anlatıcıya ihtiyacı var. Doğru mu? Yani ticarette mesela pazarlama budur. Aga ben anlatırken yerim. Yerken anlatırım. İkisini yaparken ben bu duyguyu yaşarım baba. O yüzden bütün kokoreççiler iyi dinlesin. Hatta bir tane abi sponsor olmuştu o dönem. Ne yapmıştık abi? Bir tane fırın bize çalışmıştı. Kokoreç yeme günü yapmıştık abi. Belki gelenler hatırlar. Bir tane fırın bize çalışmıştı ya. Adam da harbi kokoreçin sağlamını yapıyordu. Bak kokoreç, ben onun dersini vereyim size. Yani profesörler de dinlesin. Bununla alakalı bir tez falan yazacaklarsa söylediklerimi kayda alsınlar. Kokoreç odun veyahut da kömürde pişer. Yani kokoreçi dostlar tavada pişiremezsin. Metale değdiği zaman tadı değişir. Ona tek metal değer, o da hani ortadan geçirdikleri şiş var ya, odur. Tutucu görevi üstlenir yani. O da böyle döndüre döndüre böyle her tarafı eşit pişecek. Yağı kokoreçin o bağırsak var, ona karışacak. Ona karışacak usta. Tamam mı? Bir de kuzu kokoreç olacak. Dana kokoreç değil, kuzu kokoreç olacak. Neyse, o güzelce pişerken ekmeği de kokoreçin üstüne koyman gerekiyor. Kokoreçin yağını çekebilmesi amaçlı. Ağızlar sulanmaya başladı mı? Yemin ediyorum Allah'ım ya. Kokoreçten damlayan yağ közün üstüne düştükçe aşkın melodisi ortaya çıkacak. Cıs, pıs. Arada böyle iki tane düşüyor ya. Cıs, cıs. Üç tane. Cıs, cıs.
O yağ közün üstüne düştükten sonra böyle buram buram kokoreç kokar ya, o kokuyu da alacağım. Birazdan ben bunu gömeceğim. Şimdi kokluyorum diyorsun ya. Uzanacağım mideye yat. Bu duyguyla bekleyeceksin kokoreççinin başında. Bak, yaz dönemi çok sıcak. Eyvallah, başında bek. Kavrulacaksın, bekleyeceksin. Kış dönemi çok soğuk. Bekleyeceğim babacığım. O koku seni zaten ısıtacak. Sen hiç merak etme. Neyse, baba alacak onu. Tezgaha koyacak. Ahşap tezgaha. Doğrayacak. Kuşbaşının bir ufak versiyonu, tamam. İçerisine domates, biber katılmıyor. Kokoreç, domates. Ben kokoreç çok severim. Domatesli, biberli diyen kokoreç yemiyor. Söyleyeyim ya. Domatesli, biberli ekmek yiyorsunuz siz sadece. Kokoreçin sadece yağı var onun üzerinde. Neyse, domates, biber olmayacak. Sade kokoreç olacak. Bir de bunu çıkardılar şimdi. Sade kokoreç. Daha pahalıya satıyorlar. Ya ben mesela çocukluk dönemimden beri kokoreçi domatessiz, bibersiz yedim. O zaman öyleydi. Sonra tavaya koydunuz onu. Yani hakikaten kokoreçin o şeyini bozdunuz. Yani böyle gidişatını bozdunuz. Öyle aktarayım ya. Kokoreç sade yenir. Ekmek içiyle ekmeğe çekeceksin onu. Çektiriyorsun. Mutlaka kekik olacak. İsteğe göre tuz ve pul biber. Ondan sonra ısır gömecen miydi? Aman yemin billah ediyorum, kokusu geldi. Bak yemin ediyorum sana. Şimdi kokoreççilere buradan sesleniyorum. Yani siz satabilirsiniz ama ben sattırırım. Bilgin olsun ya. Siz hala bana sponsor olmayın siz. Devam edeceğiz birazdan.

0: Devam ediyoruz dostlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Çorlu Ergene İğneler. Tam 400 metrekarelik araziler. Neredeyse yarım dönüm. Bu imkanı size sadece bu hafta sonuna kadar sunuyoruz dostlar. 199 bin lira peşinatla mahallenin tam karşısında, İğneler Mahallesi'nin karşısında, ana yolun hemen dibinde. Bir iki adım yürüyorsunuz, hoppa ana yol. Zaten vızır vızır arabalar geçiyor. Ve değerli dostlar, merkezi konumda 400 metrekarelik araziler sunuyoruz. Çorlu dediğimiz İstanbul'un arka bahçesi, biliyorsunuz. Hızlı trenle 30 dakika sonra oradasın. Ki biz ücretsiz servislerle götürüyoruz. Gelin yerleri görün. VIP araçlarla. Kaç kişi geleceğinizi bize aktarın. 3 kişi mi kardeşim? 3 kişilik VIP yeriniz hazır. Ne dedik? 199 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı faiz almıyoruz. Sabit fiyat garantisi sunuyoruz. Ve aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Peşinatı verdiğiniz gibi tapunuzu alıyorsunuz. 199 bin lira peşinat. Sonraki aylar başlıyor taksitleriniz. Aylık 20-20 ödüyorsunuz. Tam 20 ay boyunca 20 kere. Fiyat hiç değişmiyor. Sabit kalıyor ama araziniz sürekli değer kazanmaya devam ediyor. Vakit kaybetmeden bu fırsatı değerlendirin. Bakın, çok güzel bir konumda. Zaten geldiğiniz zaman hayır diyemeyeceksiniz. Konumu harika. 0212 925 12 12 çağrınızı bırakın. 0212 925 12 12'den ulaşın. Çağrı bıraktıktan sonra zaten çağrı merkezindeki arkadaşlarımız kaç kişi geleceğinizi soruyor. 3 kişi mi? 4 kişi mi? Yeriniz hazır kardeşim. Onlar da, evdeki kişiler de gelsin. Anne baba varsa gelsin. Hanım çocuklar varsa onlar da gelsin. Onları da getirin. Yerleri bir gösterin. Hep beraber karar verin. Hep beraber satın alın. Ha, almadın diyelim. Hiç sıkıntı yok. Yine aynı memnuniyetle geri getirip bırakıyoruz. Ücretsiz servislere, onu da söyleyeyim. Yani geldik işte, almadan geri döndük. Ücret verecek miyiz? Hayır efendim. Bir çayımızı içmiş oldunuz. Tanışmış olduk. Ama gelen bu konumu gördükten sonra almaması imkansız. Özellikle çok güzel yerler sunuyoruz sizlere. Ve geldiğiniz zaman buraları çok iyi gezdiriyoruz. Yerleri gösteriyoruz. Zaten mahallenin tam karşısında, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Yani efsane araziler yolun hemen dibinde. Vakit kaybetmeden 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. 0212 925 12 12'den ulaşabilirsiniz. Hafta sonu bitiyor kampanya. Elinizi çabuk tutun. Sizin de bir yatırımınız olsun. Az önceki anonsumda da söyledim. Saatte bir kere anons yapıyorum zaten. Dedim ki kardeşim, bundan 4-5 sene önceki yapmış olduğumuz kampanyalardan faydalansaydın bugün sıkıntı yaşamazdın. Bitti. Bitti abi. 30-40 bin arazi verdik. 5 bin liraya arazi verdik ya. Milyonluk oldu araziler. Hem de böyle 1 milyon 2 milyon falan değil. 5-6 milyonluk oldu araziler. Bugün sıkıştın mı kardeşim? Ne kadar borcun var? 1-2 milyon. Tamam. O sana çözüyor. Altına arabanı da alıyor. Hatta bugünkü araziden, kampanyasından bile faydalanabiliyorsun. Daha ne olsun? Daha ne olsun ya? Yarın öbür gün bu arazilerde milyonluk olacak. Elindeki, kolundaki altınlar gibi değil. Altınların ne yapıyor? Kolunda bilezik var diyelim. Sıkıştın, sattın, gitti abi para. Bitti. Sadece sıkışıklığını çözdü. Bunca zamanki birikimin bitti gitti. Toprak öyle değil. Toprak sana bunca zamanlı birikimini sunar. Cebini, harçlığını koyar. Çoluğuna çocuğuna bakar. Altına araba çeker. Dükkanın varsa malını alır. Hala da paran kalır. Sana bir yatırımlık daha hak verir. Toprak böyle abi. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 12 12. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var, kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12
0: Tanıtıcı reklam.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını düşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök ağustosla yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde, yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten, zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

Gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. Omanı düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı. Nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece, bu

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar.